0: Bursa Radyo F.
1: Sevip'te söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam vardı şimdi. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum.

söner hasret fenerleri gözlerimde, sarar sıcak fırtınalar.

0: Bursa Radyo F.
1: Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir anlat.

0: Bursa Radyo F.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

kurumuş kuyunun suyu. İncirin sıtı çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi ayrık otlar, dikenler büyümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. Atnalı ve sarımsak duruyor ama. Oğlum, mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne, ben geldim. Ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne, ben geldim. Oğlun, hayırsız.

Anne, ben geldim. Üstüm başım uzak yolların tozlarıyla perişan. Çoktan paralandı ördüğüm kazak. Üzerinde yeşil nakışlar olan. Anne, ben geldim. Yoruldum artık her yol ağzında kendime rastlamaktan. Hep acılı, sarhoş ve sarsak şiirler çırpıştıran bir adam. Kurumuş kuyunun suyu, incirin sütü çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi ayrı kokları, dikenler bürümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. Atlalı ve sarımsak duruyor ama. Oğlum, mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne, ben geldim. Ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne, ben geldim. Oğlum, hayırsızım. Anne, ben geldim.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Reklam. Radyo S. Doğruluğun Ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında.

0: astv.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AzTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu? Yani

Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız.

kendine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
1: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Facebook'tan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S.
1: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
4: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho.

0: istediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
1: Mahmut'la namütenayi muhabbet.

US95.6 burası. Ve bugün de en amitin ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, 12'ye kadar radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Çarşamba gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Haftanın ortasındayız. Haftanın sevdiğimiz günlerinden bir tanesi. Enerjimizin yüksek olduğu günlerden birindeyiz. Dışarıda yine sıcak bir hava. Gelin 2 saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

Hande Yener Alt Dudak radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bakınız, araştırma merkezinin verileri herkesi şaşırttı denmiş. Şimdi ilişkilerde söz konusu evlilik olduğu zaman genelde biz erkekler şöyle bir adım geride dururuz değil mi? Acaba falan lan erkenden. Olur mu ki? Olmasa daha mı iyiydi? Yani ne güzel böyle yuvarlanıp gidiyorduk, daha ne? Genelde budur yani. Fakat sonuçlar şöyle çıkıyor efendim. Günümüzde erkekler evliliğe daha yakın. Son yıllarda yapılan sosyal araştırmalar evlilik kurumuna bakış açısında cinsiyetler arasında dikkat çekici bir makas açıldığını ortaya koyuyor. Çıkan son veriler genç kadınların evliliğe yönelik ilgisinin son 30 yılda belirgin bir şekilde düştüğünü gösterirken genç erkeklerin evlenme isteğinin ise büyük ölçüde sabit kaldığını kanıtlıyor. Mutlu ve tatmin edici bir yaşam tanımının değiştiğini gösteren bu çarpıcı araştırma aile yapısının geleceğine dair yeni bir tartışmanın kapısını aralıyor denmiş. Sevgili kadınlar, ona göre bak. Evlilik vaadiyle kandırmayın. Çocuğa hayaller kurup hayallerini yıkmayın. 3 günlük dünya. Tabii de şu da vardır yani. Şimdi bir taraftan bu habere bakıyorum. Bir taraftan şöyle flört durumları vardır. Hani böyle ilk buluşmalar falan filan. Genelde kadınlardan bunu görürdük daha çok. Hani evlilik amacıyla buluşma. Daha böyle ilk buluşma falan olur. Hemen ne düşünüyorsun? Bu sorular çok risklidir. Böyle bir evlilik konuşmaları falanla bir dur. Daha çocuk senin ebeveynini tanımıyor. Adını bilmiyor yani, o derece. Bakın bir araştırma merkezi tarafından yürütülen ve gençlerin eğilimlerini takip eden araştırmanın sonuçları nesiller arasındaki zihniyet değişimini gözler önüne serdi. 1993 yılında evlenmek istediğini belirten 12. sınıf kız öğrencilerinin oranı %83 seviyesindeyken, çocuk ki bunlar, ne yapıyorsunuz diye. Yaklaşık 30 yıllık sürecin ardından bu oran %61'e kadar geriledi. Aynı dönemde lise çağındaki erkeklerin evliliğe yaklaşımında ise kayda değer bir değişim görülmedi. Standart bak, düz. 30 yıl önce neyse hala aynı. Geleceğin yetişkin adayı gençlerde görülen bu belirgin makas mevcut yetişkin nüfusun fikirlerine de doğrudan yansıyor denmiş. 2019 ile 2023 yılları arasında yapılan araştırmalar tatmin edici ve mutlu bir yaşam için evliliğin gerekli olmadığını düşünen kadınların oranının kısa sürede %31'den %48'e yükseldiğini gösterdi. Evet, mutlu bir yaşam için ya ille de evlilik ne baskısı bu ya? Yani neredeyse her iki kadından biri artık mutlu bir hayatın anahtarını evlilikte görmüyor. Diğer taraftan başka bir araştırma şirketinin güncel anket verileri erkeklerin evlilik kurumuna karşı kadınlara kıyasla çok daha olumlu bir tutum sergilediğini ortaya koyuyor demiş. Genç erkeklerin %68'i gelecekte evlenmek istediğini açıkça ifade ederken evlilik fikrini tamamen reddeden ve kapıyı kapatan erkeklerin oranı ise yalnızca %11 seviyesinde kalıyor. Tamamen reddetmek de enteresan. Ya kısmet işi bunlar be. Olacağı varsa olur yani. Ki olur da niye olmasın? Ama böyle paldır küldür bir aceleci durum. Hani daha böyle ilişkinin ilk basamağında romantik evlilik hayalleri falan filan. Onlar işte bak karşı tarafı soğutur, kaçılır, ben size söyleyeyim. Bu değişimin arkasında ne var denmiş? Sosyologlar ve araştırmacılar kadınların evliliğe olan ilgisinin azalmasını ve iki cinsiyet arasındaki bu fikir ayrılığını yaşam önceliklerindeki farklılaşmaya bağlıyor. Kadınların finansal özgürlüklerini kazanması ve kariyer hedeflerini hayatın merkezine koyması evliliği bir zorunluluk olmaktan çıkarıp bir seçenek haline getiriyor. Aynı zamanda mutlu ve tatmin edici bir yaşamın nasıl tanımlandığına ilişkin görüşlerin değişmesi de bu tabloyu doğrudan şekillendiriyor demiş. Bak, önceden finansal özgürlük şimdiki gibi olmadığı için hani bir nevi şey de olabiliyor. Evlilikle beraber hani bir hayata tutunma. İşte ağzı bezi yok, o da var yani. Çünkü evde de bir süre sonra baskı başlıyor. Hala evlenmedin. Nereye kadar gidecek bu böyle? Hal böyle olunca ne oluyor? Bir kaçış yolu olarak da düşünülüyor. Şimdi artık günümüzde durum biraz değişti. Tamamen değişti demeyelim ama biraz değişti. Yani artık kadınların çoğunun ekonomik özgürlüğü ellerinde.
Yani böyle olunca da hani muhtaç değil yani. Ne olursa olur, olmazsa aman deyip daha kariyer yapacağız deyip. Hal böyle günümüzde. Evet, genelde biz erkekler bu konuda hep topa tutulurduk. Ama artık genç erkeklerin evliliğe daha yatkın olduğu ortaya çıkıyor. 10.25 saatler. Caner diyor ki abi erkekler emin mi böyle düşündükleri için? Bu mesajı umuyorum yazdığında yalnızdın. Hani yanında böyle eş faktörü falan varsa bunun hesabı uzunca bir süre sorulur bak. Sadece bir günde bitmez. Bu durumu düzeltmek aylarını alır, ben sana söyleyeyim. Bir adet Bengü dinleyelim efendim. Hemen ardından devam edeceğiz.

Bengü Kürkedisi radyonuzdaydı. Efendim, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bakınız, ölümsüzlük olimpiyatları. Hah, bir bu eksikti. Biohackerlar sonsuz yaşam peşinde. Oğlum oluyor, öyle bir şey söyleyin lan. Gerçi hani bu da iyi midir, kötü müdür sonsuz yaşam? Ne olabilir bilmiyorum yani. Ölümsüzlük olimpiyatları dünyanın dört bir yanından 14 binden fazla katılımcıyla en uzun yaşayan yarışması demiş efendim. Amaç finish çizgisini ilk geçen değil, finish çizgisi ölüm. Mümkün olduğunca uzun yaşamak. İngiltere'den Frost, New York'tan Eninoş, Chicago'dan Brooke Poling gibi isimler de bu çılgın yarışta milyonlarca dolar ve binlerce saatlerini harcıyor. Günde 20 takviye, Wi-Fi engelleyici yatak örtüsü. Bak, 36 yaşındaki Frost yılda yaklaşık 11.500 dolar. Yani işte 550 bin lira falan diyelim biz buna. Harcıyor yılda 11.500 dolar. Günde 20 tane takviye. Oğlum bu ne lan? Hani yaşayacağım derken günde sürekli şey, gıda takviyeleriyle geçen bir ömür. Günde 20 takviye. Aralıklı oruç, 1,5 saat spor ve sauna, organik beslenme, özel mat üzerinde meditasyon ve filtreli su rutini uyguluyor. Bazı insanlar Rolex alır, ben daha fazla yıl satın almaya çalışıyorum diyor. Bak bu güzel, bu mantıklı da. Başka neler varmış efendim? New Yorklu NASA yılda 10 bin dolarla bir dönem ikinciliğe yükselmişti. Bak günde 16 takviye alıyor da. Direnç antrenmanı, kırmızı ışık terapisi eşliğinde 10 bin adım yürüyüş ve organik marul yatağı yemekler yiyor. Marul yatağı yemekler. Akşam 21.30'da 20 derecelik odada elektromanyetik ve Wi-Fi sinyal.

Bilim insanları uyarmış, aslında kısaltıyor olabilir diyor ömrü. Bu yöntemler bilim dünyasında tartışmalı. Uzun ömür bilimci, uzun ömür bilimci Steele 40 yaşında. Ryan Johnson'ın rejimini çılgın biohacking saçmalığı ve yılan yağı fantezisi olarak nitelendiriyor. 150-200 farklı müdahale yapıyorsan hangisinin işe yaradığını nasıl anlarsın diye soruyor. Takviye etkileşimlerinin zarar verebileceğini, tek değişkenli deney mantığına aykırı olduğunu belirtiyor. Steele'e göre gerçek ilerleme fare deneylerinde başarılı olan 10-20 ilacın insan denemelerinden gelecek. Abi ne diyorsunuz siz ya? Başka neler yapıyor mesela burada bak. Bak, kan plazma değişimi var bu Ryan Johnson'da, biohacker. Kan plazma değişimi, 100'den fazla hap, sürekli MR, kolonoskopi, gen terapisi ve oğluyla kan takası gibi ekstrem yöntemler deniyor. Vücudu yılda ortalama 0.503 hızıyla yaşlanıyor. Yani kronolojik yaşından çok daha yavaş ilerliyor demiş. Abi böyle olaydı bu iş. Bunu bence daha önce bulurlardı gibi geliyor. Yani bilemiyorum, şimdi çok büyükte konuşmak istemiyorum. Ama sanki hani böyle bu işi bulurlardı. Tamam, herkesle belki paylaşmazlardı ama ne bileyim, hani bazı insanların, hani bir çok özel diye nitelendirilen var ya işte. Mesela Amerikan başkanı. Ya Amerikan başkanı değil esasında da. Hani böyle şu çok şeyler, çok zenginler var ya, dünyayı yönettiği iddia edilen. Onların falan şu an bir 300 yaşında falan olması. Hani öyle olsa deriz ki arkadaş bu işte bir iş var. Ama o da yok. Hani hepsi tamam yaşıyor. Kimisi kalbini falan filan değiştirir ama bir süre sonra o da ölüyor yani. Neyse bakalım. Evet. Ölüm olimpiyatı bu efendim. En son hangisi ölecek? İddia bu. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6 burası. Bir de evet, şimdi o ilaçlarında biz zaten bir de alışkanlık da var herhalde. Yani o ilaçların mesela hepsini biz kullansak, onlar bu bizim içeride öyle bir etkileşim yapar ki biz ne yapacağımızı şaşırırız. Bir de o var yani. Peki, çok sevindim.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuru Yemiş Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Manifest Toz Pembe radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuz Zim Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, WhatsApp hayatımızda en çok kullandığımız uygulama biliyorsunuz günümüzde. İş için kullanıyoruz, aşk için kullanıyoruz, ev için kullanıyoruz, başka işler için kullanılıyor. İşte o gibi işlerde hep söylüyoruz, arada bir mesaj kutusunu silin, temizleyin diye. Eve dönerken falan şu galerilere falan bir bakın, sıkıntı olmasın diye hep söylüyoruz bunları. Daha böyle şey, hani SMS artık günümüzde bitti gibi. Hala daha mesela GSM operatörleri kalkıp şey yaparlar, işte sözleşme yeniler kampanya, işte 2000 SMS ne bileyim 10.000 SMS ücretsiz falan. Abi SMS kullanılmıyor ki. Hatta SMS'i komple kaldır, çünkü SMS genelde, bak şöyle bakayım, bankalardan geliyor ve hep ticaret üzerine. Bak hep bu şey, tanıtım sayıyorum şu an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. İlk 20, yani bana gelen, daha ilk demeyeyim, bana gelen son 20 mesajın tamamı ya banka ya kampanya. Bankaların kampanyası kargo. SMS artık sadece bu işe yarıyor. Yani karşılıklı iletişim değil, karşı tarafın bizimle iletişimi. Kaldırın abi, ne gerek var? Herkes WhatsApp'tan yazsın işte. Ve yani şey, sözleşmeleri, kampanyaları eklemeyin işte. 10 bin SMS bedava. Tamam, önceden bir işe yarıyordu. Tabii WhatsApp'ta da biraz dikkatli olmak gerekiyor. Az önce anlattığım şeylerle alakalı değil sadece. Yazışırken bakınız, cümle sonuna nokta koyuyor musunuz? Yani tek cümle diyelim. Öyle hani şey, birkaç cümle yazdığın zaman tabii ki nokta konur da. Hani tek cümle veya tek harf, tek kelime, özür dilerim, yazdığında sonuna nokta koyuyor musunuz efendim? Koymayın. Cümle sonundaki nokta rest çekmek sayılıyor denmiş. Yani altı üstü nokta yani. Uzmanlar uyardı, WhatsApp'ta bunu sakın yapmayın diyorlar efendim. Yüz yüze konuşurken ses tonu, bir tebessüm ya da ufak bir mimik hareketiyle karşımızdaki kişinin ne hissettiğini kolayca anlayabiliyoruz. Ancak duygularımız ekran arkasında tam bir anlam karmaşasına dönüşebiliyor. Onu hep söylüyoruz işte bu şeylerle ilgili. Bazen mesela mesajları başkası görür. Yanlış anlar değil mi? Hayır, direkt olarak yanlış anlamayın. Yani o yazı, yani duyguyu yazıya veremiyorsun. Hal böyle olunca evet, farklı anlamlar ortaya çıkabiliyor. Bu görüştüğün kişiyle de ilgili. Bak, dijital iletişimin devasa bir bölümünün WhatsApp, Instagram gibi mesajlaşma uygulamalarına kaymasıyla birlikte artık sadece ne yazdığımız değil, nasıl yazdığımız da, hangi noktalama işaretlerini koyduğumuz ve hatta kaç saniye beklediğimiz bile bir iletişim krizine yol açabiliyor. 10 saniye geçti, hala cevap yazmadın. Sen hayırdır, kimlerle? Bak, görüldü, mavi oldu, mavi tik oldu. Cevap yazmadın, hayırdır? Ya arkadaş, işim var. Ne işi? Ben yazdım sana. Şimdi bunlar da kriz çıkartıyor değil mi? Dijital iletişim uzmanı Profesör Doktor Çisil Sohodol'a göre sadece bir nokta işareti bile bugün karşı tarafa çekilen bir rest olarak algılanabiliyor. Bak, nokta koy. Tamam, cevap veriyorsun. Mesela tamam, sonuna nokta koyarsan gerginlik başlıyor. Bak, tamam ifadesi bile agresiflik, kırgınlık ya da mesafe koyma belirtisi olarak görülebiliyor. Araştırmalar özellikle Z kuşağının dijital iletişimde farklı yazım alışkanlıkları geliştirdiğini gösteriyor. Bu nedenle kuşaklar arasında aynı mesaj farklı anlamlar taşıyabiliyor. Bir ebeveynin ya da yöneticinin yazdığı tamam nokta, bir yanında nokta var, mesajı normal bir onay anlamına gelirken genç bir kullanıcı bunu bana kızdı şeklinde yorumlayabiliyor demiş. Bak, gençler daha alıngan. Özellikle stresli

Kaygılı veya hassas olunan dönemlerde bana mı kızdı? Neden bu kadar kısa yazdı? Emoji koymamasının bir anlamı mı var? Emojiler de ayrı bir bela. Emoji koysam bir türlü, koymasam bir türlü arkadaş. Vallahi ayrı bir dert yani. Emoji koyuyorsun, yanlış anlaşılıyor. Oo, bu da çok labali. Hemen mesela emoji koymayıp da gülme işareti yaptığın zaman işte iki nokta üst üste yanına parantez kapat koyuyorsun ya. O da mesela şey diyorlar ona da. Çok sinsice. Eğer emoji koymuyorsa onun samimiyetine güvenme. Aa, ne ya? Küçük bir emoji, kısa bir açıklama ya da birkaç kelime daha eklemekse aynı mesajın çok daha sıcak, samimi ve olumlu algılanmasını sağlayabiliyor demiş. Bak nelere dikkat etmeniz gerekiyor efendim. Krize yol açabilecek başlıklar böyle. Tamam, olur, peki gibi ifadelerin sonuna koyulan tek bir nokta seninle konuşmayı bitirmek istiyorum anlamı taşıyor demiş. Nokta koymayın yani. Düz metinler arkadaşlar arasında artık doğrudan soğuk ve mesafeli kabul ediliyor. Emojisiz bir teşekkürler ifadesi zoraki söylenmiş bir minnet olarak görülüyor. Sen hayırdır emoji atmadın? Hani emojilerde de sadece gülücük mü atacağız? Bir milyon tane emoji var arkadaş orada yani. Hangisini seçeceğiz? O da ayrı bir dert. Gülmelerde bile anlam değişebiliyor. Yani normal gülme var, ha bunda bir iş var diyorsun. Böyle gözyaşıyla kahkaha attığı zaman o herhalde biraz daha mı samimi geliyor? Mesela gözden kalp fışkıran gülmeler var. Bak öpücükler bile mesela değişik değişik. Bir tane öyle şey masum yüzlü, masum suratlı bir öpücük atıyor ya, kalp çıkıyor falan. O mesela çok masum ama mesela sadece dudak gönderen var. Milyon tane emoji var kardeşim. Tek başına nokta, İlgisizlik veya pek çok kişi tarafından konuşmayı bitirme işareti sayılıyor. Öyledir ama zaten şimdi düşün bak, hiçbir şey yazmamışsın, sadece nokta koyup gönderiyorsun. Küfür etsen daha az alınır. Üç nokta da agresif bir tavır ve hayal kırıklığı ifade ediyor. Ha, üç nokta, evet böyle bir anlamı var. Sadece büyük harfle yazmak bağırmak olarak algılanabiliyor. Sadece büyük harf zaten hoş bir şey değil. Bunu hem bağırmak olarak, bir de galiba sosyal medyada sadece Melih Gökçe kullanıyor değil mi bunu? Sadece büyük harfle yazma. Mesajı görüp uzun süre cevap vermemek karşı tarafı yok saymak olarak algılanıyor. Ama işte işin vardır o sırada. Tamam hadi şey denir yani, bir cümle yazmaya da mı müsait değilsin? Ya değildir, toplantıları bir şey vardır yani. Uzun süre yazıyor gösterip silmek. Ha, karşı tarafı strese sokan kararsızlık ve sinir belirtisi sayılıyor. Ne yazdı ne sildi, ne yazdı ne sildi. Tek de mesela uzun süre böyle, o da çok komik olur. Yazar siler, yazar siler ya, sen beklersin. Sadece tek kelime gönderir. Tek bir cümle yerine kelimeleri tek tek ve alt alta yazmak yeter artık patladım anlamı taşıyor. Evet, karşı tarafı da bunaltıyor bu. Kelime kelime yazıp göndermek yani çileden çıkartıyor. Tek bir cümle yerine kelimeleri tek tek ve tamam. Tüm dil bilgisi kurallarını uygun olarak yazmak ciddiyetimi koruyorum anlamına geliyor. Keşke herkes tüm dil bilgisi kurallarına uygun yazsa. O da ayrı bir şey de. Hatta bazen mesajları çözemiyoruz bile. Evet, hayır, tamam gibi kısa yanıtlar bağlama göre mesafe hissi verebiliyor demiş. Ve sonuç olarak en iyi iletişim konuşmaktan geçiyor. Hele bir de böyle bir tartışma, böyle bir gergin bir durum varsa ortada kesinlikle mesajlarla boğulmayın efendim. Çünkü daha da fazla iş yokuşa çıkar. En güzeli o dönem, hani yüz yüze görüşemiyorsan bile telefon et, telefon aç, konuş. En azından daha da böyle sarpa sarmasın işler yani. 10.51 saatler Radyo S'te. Oo, sevgili Sunay, abi iyi yayınlar, sıradaki şarkıyı bana armağan eder misin demiş. Bakayım videoya. Aa, bunu, dur bunu alalım biz. Evet, multimedya güzel. Multimedyalara ben, arkadaşlar şimdi, sevgili dinleyenler, böyle video gönderiyorsunuz. Multimedya görünsün. Ben multimedyaları seviyorum. Seviyorum. Bakmayı da seviyorum yani. Yalnız Sunay, sıradaki şarkıda ne bileyim be abicim, çalayım da. Ben çalayım eyvallah. Şarkının adı tam benim tipim de. Şarkının adı o yani. Peki. Hadi bir Buray dinleyelim, devam edelim sonra.

Radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Bakınız. Kendisini ısıran yılanı ısırarak öldürdü. Hasta mısın? Hindistan'da bunların olması şaşırmıyoruz. Çünkü dünyanın en kalabalık Hindistan değil mi? Hani nerede çokluk? En tuhaf ölümler Hindistan'da mesela. Ne kadar tuhaf saçma olay varsa hepsi Hindistan'da geliyor, meydana geliyor. Efendim Hindistan'ın Bihar eyaletinde demir yolu işçisi olarak çalışan 35 yaşındaki Santos Lohar. Şantiyedeki konteynerında uyuduğu sırada sağ ayağında aniden keskin bir acı hissetti. Yataktan sıçrayarak kalkan Lohar kendisini zehirli bir yılanın ısırdığını fark etti. Ancak olay anında paniğe kapılıp kaçmak ya da yardım istemek yerine... Yardım istemek yani en doğrusu değil mi? Neyse, sıra dışı ve oldukça tehlikeli bir yöntem seçti. İddiaya göre Lohar yakındaki bir demir çubukla yılanı kıstırdıktan sonra hayvana doğru hamle yaptı ve yılanı tam iki kez sertçe ısırdı. Hayda. Yılan aldığı darbeler ve ısırıklar sonucunda olay yerinde telef olurken çevredekiler durumu fark edince talihsiz işçiyi hızla en yakın hastaneye kaldırdı. Evladım direkt hastaneye gitsene, sen ne uğraşıyorsun yılan? Niye yılanla yılan oluyorsun? Hastanede tedavi altına alınan ve mucizevi bir şekilde hayati tehlikeyi atlatan Santos Lohar, yaptığı açıklamada köyünde yıllardır uygulanan eski bir halk inancını uyguladığını söyledi. Lohar, bizim köyde yerel bir inanış vardır. Eğer bir yılan sizi ısırırsa, zehrin vücudunuza yayılmasını engellemek ve etkisini nötralize etmek için sizin de onu iki kez ısırmanız gerekir. Sizin köy büyükleri sizi yemiş. Bak ben sana söyleyeyim. Ben de geleneğimizi uygularım ifadelerini kullandı. Şimdi bu hayatta da kaldığı için, ölmediği için artık inanılır yani. Abi adam yaptı, ölmedi ya. Zehirli yılan bunu ısırdı. Bana mısın demedi yani. Geldi o da onu ısırdı. Doktorlar içinin zehri nasıl yutmadığına veya yılanın türüne dair incelemelerini sürdürürken sağlık durumunun tamamen iyi olduğu duyuruldu. Olayın ardından şantiyedeki mesai arkadaşları Lohar'a yılan avcısı lakabını taktı. Abi beni bir yılan ısırdı, şunu bir müdahale etsen. Senin ısırman lazım. Evet, Hindistan'da bu tip tuhaf inanışlar da var. Abi ben hani Allah göstermesin böyle bir durum olsa, yılan mulan mevzu olsa yani ben yardım isterim. Net olarak söyleyeyim yani, eğer ısırdıysa hani kalkıp yılanla yılan olmak yerine. Tabii ki hani onun yaşadığım yerde bulunmasını istemem ama yani ya o da zaten, ya belki sen onun yaşadığı yere gittin, o da ayrı bir şey. Yani genelde de bizler efendim doğadaki vahşi hayat dediğimiz hayatın içine girenler bizleriz. Görüyoruz mesela ayılar çöp kutularını devirdi diyor, şehre kadar indi diyor, işte domuzlar geziyor falan filan diyorlar ama değil, biz onların olduğu yerlerdeyiz. Onlar bizim olduğumuz yere gelmiyor. Biz onların olduğu yere yerleştiğimiz için, çöktüğümüz için daha doğrusu, hayvanlar ne yapsın, yiyecek içecek bir şey bulamıyor. Yani belki bu da öyledir. Hani o şantiyede kurdukları neyse artık, barınak neyse, belki mesela yılan yuvasına kurdular. Hayvan da kendini savunacak yani baktığında. 10.58 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Öznur kolay gelsin Mahmut Bey, iyi bir gün diliyorum demiş, teşekkür ediyorum. Selamlar olsun efendim. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakşan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Kısa bir reklam aramız olacak, ardından yeni saatte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

Yeşim Salkım, Kavanoz Dipli Dünya radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, hırsızlık yapmaya girip kitap okumaya dalan entelektüel soyguncu. Tamam işte, ne güzel. İtalya'nın başkenti Roma'da meydana gelen hırsızlık girişimi ve ev sahibinin hayatı boyunca unutamayacağı trajikomik bir finale sahne oldu. Polisin ve ev sahibinin. 38 yaşındaki bir şüpheli soygun amacıyla yüzüne kestirdiği iki katlı bir binanın balkonuna tırmanarak içeri girdi. Evde değerli eşya aramak için yatak odasına geçen hırsızın dikkati komodinin üzerinde duran bir kitapla dağıldı. Söz konusu kitap ünlü İlyada destanını ve antik Yunan tanrılarını konu alan inceleme eseriydi. Eserin kapağını açıp birkaç sayfasına göz atan hırsız kitaba o kadar kaptırdı ki amacını tamamen unutup yatağın üzerine uzandı ve saatlerce okumaya başladı. İşte kitap okumak, hep söylüyoruz, faydalıdır. Kitap okumak iyidir. Hayata bakışınızı değiştirir. Kurduğunuz cümlelere kadar her şeyi değiştirir, etkiler. Seçtiğiniz kelimeler buna dahil. Kendinizi daha rahat ifade edersiniz, hayal dünyanız gelişir. Mantığınız gelişir, yani her yönden gelişirsiniz. Ama her kitabı da her yerde okumamak lazım. Ya da her yerde belki, hani kitap okumak evet önemli. Her boşlukta insan kitap okumalı ama galiba her boşlukta değil. O sırada evde bulunan 71 yaşındaki ev sahibi odasından gelen hafif ışık ve sayfa sesleri üzerine yatak odasına girdi. Karşısında yatağında rahatça kurulmuş, elinde kitabıyla derin bir edebiyat analizine dalmış yabancı bir adam gören yaşlı adam çaktırmadan odadan çıkarak polise haber verdi. Hırsız abi, bir çay may varsa getirsene be. Az kaldı, kitabı bitireceğim yani. Olay yerine gelen emniyet güçleri hırsızı halen aynı sayfada okuma yaparken yakaladı. Karakolda ifadesi alınan şüpheli hırsızlık suçlamasını kabul etmedi. İfadesinde ben aslında sadece manzarayı izlemek için balkona çıkmıştım. Dengemi kaybedip içeri düştüm. Demiş ki yani hayal dünyanızı da geliştirir, kuracağınız cümleleri de geliştirir diye. Bunda tam gelişmemiş. Dengemi kaybedip içeri düştüm. Sonra gözüm kitaba kaydı ve büyüleyici anlatımına karşı koyamadım şeklinde absürt bir savunma yaptı. Kitabın etkisinde kalıyor. Olay İtalyan basınında geniş yer buluyor tabii ki. Kitabın yazarı Giovanni Nucci yakalanmış olmasına üzüldüm ama diyor, kitabımın bu kadar sürükleyici bulunması gurur verici. Kendisine hapishanede okuması için kitabın bir kopyasını göndermek istiyorum açıklaması. Abi dalga mı geçiyorsun? Ciddi misin? Evet, yani mazeret kısmı tuhaf. Sadece manzarayı izlemek için balkona çıkmıştım. Oradan ayağım kaydı. Yani dengemi kaybettim. Düştüm yatağın üzerine. Tansiyonum düşmüş efendim işte. O sırada kitap da oradaydı. Gözüm de kitaba daldı. Öyle okuya kaldım ben. Baka kaldım, okuya kaldım. Ondan sonra da bir hal böyle oldu. Yanlış anladınız yani, hırsızlık falan asla. Doğru yani, kitap okuyalım. Her fırsatta okuyalım, eyvallah. Ama işte galiba bazı fırsatlarda da tekrar düşünmekte fayda var. 11-12 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Çarşamba gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Haftanın ortasındayız. Enerjimizin yüksek olduğu günlerden birindeyiz. Yavaş yavaş hafta sonu kendini ufukta göstermeye başladı. Planlar kuruluyordur. Ve umarız efendim planlarınızı ertelemenizi gerektirecek negatif olaylarla karşı karşıya kalmazsınız. Tabii biraz yağmur da hesaba katmak gerekiyor bugünden itibaren. Bugün hatta şöyle saatlere bakalım ne zaman görünüyor. Gece yarısından sonra bir yağmur başlayacak. Perşembe günü yer yer yağmur. Cuma işte ara ara olabilir. Cumartesi yağmurlu. Yani bu hafta cumartesiye kadar durum böyle. Pazar günü havalar normale dönecek. Ve Perşembe ile beraber biraz serinleyeceğiz. İşin belki iyi tarafı bu. Hatta cumartesi günü baya bir serinleyecek hava Bursa'da. 22-15'e kadar düşüyor. Sonrası pazarla beraber 28, ardından 33 diye devam ediyor. Normale dönecek. Planlarınızı buna göre yapmanıza fayda var. Bu hafta sonu biraz ıslanabiliriz. Diyelim ve bir adet Mabel Matiz dinleyelim. Umrum dışı, hemen ardından buradayız yine.

0: Haber Matiz umurum dışı radyonuzdaydı. Efendim bakınız. Şimdi hayvan sevgisi başka bir şey, özel bir şey, güzel bir şey. Herkese olması gereken bir şey. Nedir? Evimizde evcil hayvan besliyoruz, imkanı olanlar. Bu kedi oluyor, köpek oluyor, bazen kuş oluyor. Kediler enteresan biliyorsunuz, hep söylüyoruz. Yani uzaydan geldiğine inanılıyor hatta. Özellikle tekirlerin. Onlar başka tür bir şey yani. Ama son dönemde bu papağanlar da baya baya bir rollere girdi. Hani muhabbet kuşu, papağanlar falan nedir? Hani ses taklit eder. Yani senin söylediğini taklit eder. Biz genelde küfür öğretiyoruz onlara. Gayet güzel konuşanlar var yani papağanlarda. Ama bazen bu çok iyi yerlere gitmeyebiliyor. Yok hayır, böyle ulu orta olmadık yerde küfürlü konuşmasından bahsetmiyorum. Daha başka. Efendim, İngiltere'nin başkenti Londra'da meydana geliyor olay. Marion evine teslim edilen dev kargo kutularını gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Düşün, evinizde oturuyorsunuz. Bir kargo geliyor. Büyük böyle kargo kutuları falan geliyor. Diyorsun ki kim sipariş etti bunları? Kendi bilgisi dahilinde hiçbir sipariş vermemiş olan kadın, kutuları açtığında içerisinde çeşit çeşit hediye paketleri, kolilerce çilekli dondurma, hediye kutuları ve hatta pahalı bir karpuz sıkacağı çıktığını gördü. Bayağı da alakasız şeyler. Hani bir hediye, gelen kargoların bir standardı da yok. Kredi kartı ekstrelerini kontrol ettiğinde son birkaç gün içinde evindeki akıllı hoparlör sistemi üzerinden yüzlerce sterlinlik alışveriş yapıldığını fark eden kadın, önce hesabının hacklendiğini düşündü. Yok ablam, öyle değil. Ancak güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde gerçeğin çok daha eğlenceli olduğu ortaya çıktı. Siparişleri veren kişi evinin 5 yaşındaki Afrika gri türü sevimli papağanı Buddy'den başkası değildi. Psikopata bak. Hayır, gerçeğin çok daha eğlenceli oldu. Evet, gerçek bizim için çok daha eğlenceli de kadın için ne kadar eğlenceli. Buddy sahibi evde yokken salondaki akıllı asistana doğru yaklaşarak sahibinin ses tonunu ve konuşma vurgularını birebir taklit etmiş ve Alexa bana dondurma sipariş et diyerek sesli komut vermişti. Bu akıllı sistemler evet hayatımızı çok kolaylaştırıyor, eyvallah. Bir kısmını bizler de kullanıyoruz, zaten çoğunu kullananlar da var. Ama gel gör ki işte galiba bu sesli komutlar falan filan biraz sıkıntı. Akıllı asistanın siparişi onaylıyor musunuz sorusuna ise yine sahibinin sesiyle evet onaylıyorum yanıtını vererek alışverişi başarıyla tamamlamış. Tebrik ediyoruz. Bu gereksiz eyleminden dolayı bu papağanı tebrik ediyoruz. Olayın ardından konuşan Marion, Buddy'nin kelimeleri taklit edebildiğini biliyordum ama kredi kartımı kullanıp yiyecek sipariş edebileceği hiç aklıma gelmezdi. Artık akıllı cihazıma şifre koydum ve Buddy ne zaman konuşmaya başlasa cihazın fişini çekiyorum dedi. Hayır, bir de susmuyorlar da. Bu yine iyi bak. Bu kötünün iyisi, tamam. Kadın hadi biraz maddi anlamda zarara giriyor. Ama hani yine iyi, ama mesela bazen çok kötü şeyler de söyleyebiliyor bu papağanlar. Hatta bir adam evde farklı işler döndürürken... Farklı işler çevirirken... Oh, dur.
1: Sevdin demek.
0: Şahit olarak papağan yazılmıştı. Çünkü evde çevrilen işleri adamın karısına papağan anlatmıştı. Anlatmışlar ki hani oturup böyle karşılıklı sohbet olarak değil yani. Sesleri takip ederek yine. Ne olduğunu söylemeyeyim ben. Hani bunların böyle tarafı da var maalesef. Bunlar da gelişiyor. Yani yapay zeka gibi düşün papağanları. Senden duya duya öğrenmeye devam ediyor. O yüzden aman dikkat. Devam ediyoruz. Ay. Yine bak, kedi falan ya. Kedi yine iyi baktığın zaman. Tamam, o da bir şeyler öğreniyor. Nedir işte? Ya bu mamaları koyduğunuz yeri zaten iyi gizleyin. Gidip açabiliyorlar eğer kilitli falan değilse ama... Mesela 3 çekmeceli raf olsun. Buna birebir şahidim. Hani rafları böyle çekerken ses çıkar ya. Arkadaş, 3 çekmece arasındaki ses farkını sen ben anlayamayız. Kedi anlıyor. Mesela orta çekmecede masa mama orta çekmecede diyelim. Üst çekmeceye hiç tepki göstermiyor. Alt çekmeceye hiç tepki göstermiyor. Orta çekmeceyi aç, anında çekmecenin yanında. Lan bu nasıl bir algıdır? Bu nasıl bir zekadır? Var, böyle huyları var. Yani kedilere karşı da evet, hani senin için belki sipariş veremeyebilir. Ama sipariş vermek dışında her şeyi yapabilir. Siparişi de gösterme nasıl verdin yani. Sessiz olarak sadece tuşlar üzerinden yapıyorsan açık bıraktığında onu da yapabilir. Yapamaz diye bir şey yok yani. Şebnem, hırsızlık yapan kargalar vardı, onu hatırlıyor musunuz demiş. Kargalar var mesela, evet, hırsızlık yapıyor. Bir de onlar şey, kargalar da enteresan bizdeki. Kargalar da mesela, konuşan karga da gördüm ben. Böyle haberlerde takip ediyor o da. Kargalar çok daha zeki yani, biliyorsunuz hani ağzında fındık veya ceviz götürüyor. Yolun ortasında atıyor, trafiğin aktığı yola. Arabalar geziyor, geçiyor üzerine işte ne bileyim ceviz parçalıyor. Sonra iniyor, o cevizi alıyor. Onlar da bir tuhaflar yani. Bir de ikinci. Hani kargayla didişmeyin efendim, bak sakın. Ve bir de kargalar kendi arasındaki iletişimle bunu diğerlerine aktarıyormuş. İşte şurada şu adam var ya abi, beni kovaladı. Bir daha hepsi hürra. Yıllar boyu süren bir savaş başlıyor. Çünkü onlar da çocuklarını aktarıyor. Şu kel adam var ya, ona dikkat edin, bu gıcıktır biraz. Arabasını pisletin deyip kendi aralarında böyle bir iletişim varmış efendim kargalarda da. Bunu da geçtiğimiz günlerde okumuştum bir haberde. Pekala, devam edeceğiz. Şöyle 90'lardan yeni bir düzenleme dinleyelim efendim. Mine Ayman, ardından buradayız.

Mine Ayman, Adam Olaydın radyonuzdaydı. Bu nedir efendim? Bakınız, kamp yapmayı sever misiniz? Ben bayılıyorum, az çok biliyorsunuz zaten. Kanalımız var, YouTube kanalımız, abone misiniz? Değilseniz abone olabilirsiniz. Kamp Haller efendim, YouTube'da yazın. Bizim kamp videolarını oraya yüklüyoruz. Bu ufak detaydan sonra bir kamp haberi var ama bu nedir ya? Kampçıların içkilerini çalan ve inekle kavga eden sarhoş domuz. Tamam bak, şunu hep söylüyoruz yani, biz bu hayvanların alanını işgal ettiğimiz için bu durumlar oluyor. Hani sana yaklaşıyorlar. Normalde senle benle işi yok bunların. Kendi dünyaları var. Ama yaşam alanlarını daralttığımız için ne oluyor? Yiyecek arıyor falan filan, ama bu kadar da olmamalı ya. Git ne bileyim, su çal. Yiyecekleri çal. Yap bunu ama her şeyle çalma. Avustralya'nın batısındaki popüler bir kamp alanında tatil yapan kampçılar gece yarısı çadırlarının etrafında garip gürültüler duymaya başladı. Sabah uyandıklarında ise erzak kutularının darmadağın edildiğini ve 3 ayrı içecek kasasının, diyelim biz bunu, kasasından toplam 18 kutu içeceğin eksildiğini fark ettiler. İşte bak, kamplarda kuraldır. Dışarıda yiyecek bırakmayacaksın. Hani böyle bunu çadırının içine almak da risktir. Özellikle böyle sakin yerlerdeyseniz, böyle dağda bayırda falan. Hani o da risktir çünkü o kokuya gelirler, çadıra da musallat olurlar. En güzeli böyle ya araç içinde bırakacaksın ya çadırının uzağında, hani onların ulaşamayacağı bir ağaca falan asacaksın. Ama böyle ayı mayı varsa o ağaca da ulaşır, ayrı bir şey de neyse. Ama böyle dışarıda direkt bırakmayacaksın. Gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Hırsız bölgede serbestçe dolaşan yaban domuzlarından biriydi. Gece saatlerinde kamp alanına sızan domuz dişleriyle bu içecek kutularını patlatmış ve tam 18 kutu içeceği son damlası son damlasına kadar içmişti. Manyak. Efendim, alkolün etkisiyle oldukça agresifleşen ve sarhoş olan domuz, işte bak alkolün zararı, hep söylüyoruz. Şunu ağzınla iç kardeşim. Kamp alanındaki çöpleri devirdikten sonra nehir kıyısına doğru ilerledi. Görgü tanıklarının ifadesine göre sarhoş domuz nehir kenarında otlayan dev bir inekle göz göze geldi ve sebepsiz yere inekle kavgaya tutuştu. Agresifleşmiş, kafa gidik. İneğin etrafında dönerek ona saldırmaya çalışan ancak dengesini kaybedip sürekli yere düşen domuz kampçılara eğlenceli anlar yaşattı. İnekle girdiği mücadeleden pes eden domuz bir süre sonra nehir kenarındaki büyük bir ağacın altına sığınarak sızdı. Olay yerine çağrılan yaban hayatı yetkilileri domuzun birkaç saat boyunca aşırı alkol etkisiyle sızıp kaldığını ve uyandığında akşamdan kalma belirtileri göstererek yavaşça ormana doğru gözden kaybolduğunu bildirdi. Daha da bu kadar işte. Kamp yetkilileri ise gelecekte benzer içkili baskınların yaşanmaması için erzak dolaplarının kilitlenmesi gerektiğini duyurdu demiş. Evet, onu söyledik biz de. Hani ister kilitle ama yani fark etmez, onlar yine o erzak şeyini dağıtır onlar yani. Bunlar yapar çünkü. En güzeli bizim dediğimiz gibi ya böyle arabanda tutacaksın, ya ulaşamayacakları yere asacaksın. Çadırının içine almak kısmen olabilir ama o da riskli. Çünkü kokuyu alır onlar, gelirler. Boşu boşuna tedirgin olursun ondan sonra. 11.29 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6'dayız efendim. Çarşamba gününü paylaşıyoruz sizlerle. Son yarım saate merhaba diyeceğiz az sonra. Ama öncesinde çok kısa mini minnacık bir reklam aramız olacak. Reklamların ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen. Radyo S.

0: markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuruyemiş Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. AS TV ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Digitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Reklam.
3: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
4: Öğren bir

şarkılarıyla. Şöyle bakıyorum neler var neler yok. Efendim okul kapanmasın diye öğrenci olarak kaydedilen 15 keçi. Kapansaydı daha mı iyi olurdu acaba? Fransa'nın güneyindeki küçük bir kasabada bulunan ilkokul öğrenci sayısının yetersizliği nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Efendim kurallara göre okulun açık kalabilmesi için en az 230 öğrenciye ihtiyaç var. Ancak kasabadaki mevcut öğrenci sayısı 215'te kalmıştı. Az da değil yani baktığın zaman. 215 öğrenci bayağı iyi. Okullarının kapanmasını ve çocuklarının her gün kilometrelerce uzaktaki başka bir kasabaya taşınmasını istemeyen veliler ile kasaba halkı yerel yetkililerle birlikte resmi makamları protesto etmek için son derece yaratıcı bir yönteme başvurdu. Kasabada hayvancılıkla uğraşan bir çiftçi 15 adet keçisini süsleyip İlkokulun bahçesine getirdi hayda. Veliler ellerindeki resmi kayıt formlarıyla birlikte 15 keçinin isimlerini, doğum tarihlerini ve veli bilgileri tek tek doldurarak okul yönetimine teslim etti. Keçilere bir Bert, Dolly ve Nötron gibi eğlenceli isimler verilirken doğum belgeleriyle birlikte kayıt dosyaları tamamlandı. Okul müdürü de kasaba halkının bu eylemine destek vererek 15 keçiyi resmi olarak okulun yeni öğrencileri olarak kütüphane sistemine kaydetti. Bunlar o zaman okul müdürünün de tayini çıkmıştır muhtemelen. Hani normalde öyle oluyor. Sınıf listelerine eklenen keçilerin belgeleri bakanlığa gönderilince olay ülke gündemine bomba gibi düştü. Yetkililer durumu önce tepki gösterse de kamuoyunda oluşan büyük destek ve esprili baskı karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Vay arkadaş. Yapılan esnek düzenlemeyle okulun kapanma kararı askıya alındı ve 15 keçi okullarını kurtaran diplomasız kahramanlar olarak kasaba tarihine geçti. Ya sen keçi deyip küçümsüyorsun. Ama kahramanlıklarını görüyorsun. Peki tabii şunu da sormak lazım. Acaba keçilerin bu durumdan haberi var mı? Ve keçileri buna nasıl ikna ettiniz? Süslüyorsunuz, püslüyorsunuz, okul bahçesine götürüyorsunuz onları. Orada kayıt altına alıyorsunuz. Ki eğlenceli hayvanlardır keçiler de. Bak keçiler de mesela kedi gibidir, tuhaf onlarda. Bak keçiler var, kediler var böyle enteresan olanlar. Hani köpekler biraz daha böyle şeydir. Hani o kadar heyecanlı değildir yani. İşte dediğimiz gibi papağanlar var. Bunların sağ solu belli olmuyor. Bak keçilerde de durum öyle. Özellikle mesela oğlaklar yavruları abo. Onlar zaman zaman kedilerden de beter oluyor yani. 11.41 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda Radyo S95.6'da Namütenayi Muhabbet devam ediyor. Çarşamba gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Şöyle bir 90'lara gidelim. Bir Kenan Doğulu dinleyelim. Ardından da yavaş yavaş programı toparlayacağız. Bursa Radyo.

Yılların şarkısı Sezen Aksu, Sarı Odalar radyonuzdaydı. Böyle milenyumun ilk esintileri değil mi? Efendim 11.52 oldu saatler. Gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Çarşamba gününü paylaştık sizlerle. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve ben Deniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın saat 10'da yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız ve yarın yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

en çaresiz bir anda güçlü olabilirsem, ağlamak üzereyken eğer gülebilirsem ve o en çok sevdiğim bir gün seni terk etse, aşka boyun eğmeden dimdik durabilirsen, o zaman korkma dostum, her zorluğunu yenersin, seni kimse yıkamaz, yaşamında lidersin.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Milleti için canını feda eden şehidim.

0: anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam. Radyo S. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

0: 64. Uluslararası Bursa Festivali dün akşam Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Murat Karahan konseriyle start aldı. Konuk sanatçı Teona Dvali'ydi. Şef İbrahim Yazıcı. Birbirinden güzel operalarla, aryalarla muhteşem bir konser oldu. Muhteşem bir açılış gerçekleştirildi. Kültür Paylık Açık Hava Tiyatrosu'nda. Ve Murat Karahan dedi ki bir ara bir tane de Türkçe şarkı söyleyeyim sizlere. Daha önce hem televizyon programlarında hem de konserlerinde seslendirdiği bir Şehrazat şarkısı. Bir Zerrin Özer klasiği Kıyamam'ı seslendirdi. Ve tabii ki bir kez yetmedi. İkinci kez tekrar yorumladı. O yorumla da keşke bir stüdyo kaydıyla çalabilsem şarkıyı ama şarkının sahibinin sesinden Zerrin Özer'den çaldım. Kıyamam'la da açtık bugün. 95.6 Radyo S'te Güne Bakanı. Biraz eskilere götüreceğiz sizleri. Bazen 80'ler, bazen 90'larla. Tam bir saat boyunca eski ama eskimeyen, unutulmayan şarkılarla. Herkese merhaba. Hoş geldiniz Güne Bakan'a, unutulmayanlara.
1: O anda anladım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor sensiz mi? İmkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık.

Hayalimdeki resimle Alpay bizlerle birlikteydi. Ve ardından yine bir duayen isim, büyük bir ses, Özdemir Erdoğan. Sevgili İknur ve sevgili Ahmet için seslendirecek şarkısını. Bana ellerini ver.

Sevgili İknur ve sevgili Ahmet İstanbul'dalar. Bazı sağlık problemlerinden dolayı geçmiş olsun dileklerimizi ve kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz kendilerine. Özdemir Erdoğan'ın bu güzel şarkısı eşliğinde. Gönderdik sevgilerimizi, saygılarımızı. Hemen ardındansa Nilüfer'den bir Timur Selçuk klasiği İspanyol Meyhanesi'ni dinleyeceğiz. Cahit Bey istemiş Ünal ailesine, Aktaş ailesine ve Kocabaş ailesine armağan ederek. İspanyol Meyhanesi ve Nilüfer var sırada.

Mazhar Fuat Özkan'ın yeni klasikler arasında yer alan şarkılardan bir tanesiydi. Yalnızlık ömür boyu geldi radyolara ve şimdi sevgili Banu Hanım'la sevgili Muhammed beni dinleyenler arasında aslında Muhammed'in bir Sezen Aksu şarkısı varmış ki bu şarkı değil tabii ki. Daha böyle yakın bir zamandan ama ben daha da eskilerden çaldığım için bu şarkıyı göndereceğim kendisine. Umarım memnun olur. Haydi gel benimle ol Sezen Aksu. Sen Ağlama adlı albümden gelecek şimdi radyolarınıza.

Bir Barış Manço şarkısı daha çalacağım. Ondan sonra kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra devam edeceğiz yine. Unutulmayanlara hangisi derseniz ben de buyurun dinleyin derim.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
3: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
1: Reklam.
6: Radyo S.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Bazı şarkıları da kimse istemeden doğrudan ben çalıyorum. Hatta bazı kişiler de bu şarkıyı kimse istemediyse benim olsun diyor. Valla bütün şarkılar sizin olsun ama bazıları da benim olsun. Zeynep Kasalini duvarıyla açtık ve hemen ardından Müslüm Gürses burada Nilüfer'iyle.

Müslüm Gürses, Allah rahmet eylesin, saygıyla, sevgiyle andık. Nilüfer şarkısıyla ve artık yavaş yavaş yine programın sona doğru. Hareketlenme zamanı. 80'lerin sonu, 90'ların başı, yeni türkü fırtınasından. Zamanında birçok sanatçının da yine albümünde seslendirdiği şarkılardan bir tanesi. Deliler. Deliler.

Hiç ummazdım. Aşkın Nur Yengi'den dinledik. 95.6 Radyo S'te Güne Bakan'dayız. 1994 yılından Aşkın Nur Yengi geldikten sonra 90'ların sonundan 98 yılından bir Harun Kolçak klasiği Ölürüm Elinde. Sonra da Emel Miftoğlu Sezen Aksu'nun hovardasıyla kendi şarkısıyla burada. Kısa bir reklam, reklamlardan sonra günümüzdeyiz. Kültür sanat haberlerimizle birlikte Güne Bakan tüm hızıyla devam edecek radyonuzda.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

21 Temmuz Salı akşamı, yani dün akşam 21'de Murat Karahan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, İbrahim Yazıcı'nın şefliğiyle ve konuk sanatçı Tiona Dvari ile birlikte muhteşem bir konserle start aldı ve festivalimiz böylelikle resmi olarak başladı. Festivalde kim, nerede, hangi sahnede, hangi etkinlikler var, hepsini iletecek Tuncay bugünkü programda. Mert Demir buradaydı bu arada. Hazırım inan kaybolmaya. O da geçen hafta Bursa'da bir konser vermişti. Ve sırada Sıla var. Aslında Sıla o bir şarkı. Ağır başlı serseri, bir de böyle hareketli bir versiyon yapmışlar ki çok da keyifli olmuş. Onu çalacağım şimdi.

23 Temmuz yani yarın akşam Perşembe akşamı saat 21'de Gölyazı'da, Bursa'da dünya turnesi kapsamında Barjan Okyabar Ruh Terapisi adlı konseriyle Bursalılarla olacak festival kapsamında. 24 Temmuz Cuma akşamı ise saat 21'de Bursa Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu Derya Bedavacı'yı ağırlayacak. 25 Temmuz Cumartesi yine saat 21'de İznik Roma Antik Tiyatro'da iki dev ismi Elif Sanchez'i ve Dilek Türkan'ı muhteşem bir konserle bir araya getiriyor ve Bursalıları da İznik'e taşıyor. 28 Temmuz Salı akşamı ise Bursa Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda Rap Rüzgarları esecek. Poezi sahne alacak ki Poezi'nin yeni şarkısı da dün elimize ulaştı. Bu güzel haberin ardından yenisini çalalım sizlere. Başımda belalar. Poezi konseri 28 Temmuz Salı saat 21 Bursa Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda. Biletler bu bilette satışta.

Festivalin yine programına devam edecek olursak. Ne demekmiş? 30 Temmuz Perşembe akşamı Selçuk Balcı ve Koli var. Yine Kötü Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Karadeniz rüzgarları estirecek. Ve 1 Ağustos Cumartesi akşamı sırada Emre Altıl var. En sevilen şarkılarıyla, geçmişten günümüze klasikleriyle Bursalılarla olacak Emre Altıl. Son albümünün isim şarkısı Efsane ile gelecek şimdi radyolarınıza, radyo ise güne bakana.

Emre Altun 1 Ağustos Cumartesi. Fatih Erkoç'ta 2 Ağustos Pazar akşamı yine Kötürpahir Kaçıkava Tiyatrosu'nda. Ve hemen ertesi akşam 3 Ağustos'ta bu kez sahneyi Fehtah Can alacak. Geçen sene de festivale katılmıştı ama Açık Hava Tiyatrosu'na değil. Ertelenip Merinos'ta Osman Gazi salonunda vermişti konserini. Bu yıl yine açık havaya çıkacağım diyor. Ve senfonik bir konser verecek yine. Senfoni orkestrası ile beraber sahne alacak. Fehtah Can 3 Ağustos Pazartesi saat 21'de Kötürpahir Açık Hava Tiyatrosu'nda. İşte senfonik kaydıyla olan bize oldu diyor kendi şarkısında radyoda.

13 Ağustos Pazartesi Feyt Açan senfonik konserinin ardından bize 4 Ağustos Salı akşamı Cimri, 5 Ağustos Çarşamba akşamı Efsane Dinozorlar. Bu iki tiyatro oyunu hem büyüklere hem de küçüklere. 6 Ağustos Perşembe Aslı Hünel konseri, 7 Ağustos Cuma Mustafa Keser konseri ve son olarak da 10 Ağustos Pazartesi akşamı Özcan Deniz. 64. Uluslararası Bursa Festivali'nde sahne alacak diğer isimler.

İstiyorum ki havalar bu kadar sıcakken çok slow şarkılar çalmayalım, sizi daha da daraltmayalım. Böyle oyun havalarıyla bol bol zurnaların, neylerin, davulların kullanıldığı altyapılı şarkılarla eğlenceli çalışmalar çalayım sizlere ki onlardan bir tanesiydi. Baran Mengüç'ün Çay Karımı. Üzerine 2-3 şarkı yapmış olsa da bu şarkıyı dönüp dolaşıp çalıyorum çok da severek ve beğenerek. Ardından da Tuğba Özer geliyor. Sevgili Murat Güneş'in sözü bestesiyle, efesiyle burada.

Pazartesi Amerika Box Office listesini iletmiştim. Bugün de Türkiye Box Office listesi var. The Odyssey geçen hafta gösterime girdi ve Türkiye listelerinde de bir hayli hasılat yapmış ve üst sıralardan giriş yapmış ki ayrıntılarıyla, rakamlarıyla aktaracağım reklamların sonunda. Bol davullu zurnalı deyince Kenan Doğulu ben de varım dedi. Murat Yeter'in projesinden halayıyla geliyor şimdi radyolarınıza.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesini

her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.

Odyssey dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de vizyona yelkenlerini rüzgarla doldurarak giriş yaptı. Gösterimdeki ilk 3 gününde 224.890 seyirci tarafından izlenen film, yılın şimdiye kadarki en iyi açılışına imza atarak Box Office Türkiye'nin yeni lideri oldu. Bu performans ayrıca Oppenheimer'ın ki 360.041 seyirci tarafından izlenmişti. Nolan'ın ülkemizdeki en iyi ikinci açılışı olarak kayıtlara geçti. Diğer filmler tabii ki daha sonra gelecek. Bu arada Oppenheimer'ın rakamı açılış rakamı. Yani cuma, cumartesi, pazarı 3 gün olarak açılış değerlendirmesi yaparak bizlere sunuyor. Türkiye Box Office listesi genelde ilk 3 gün gösteriminin sonucu açılış rakamı olarak belirtiliyor. Animasyonlar var, korku filmleri var. Onlar da listede. Bakalım nerelerde. Şimdi Gaye Su Akyol. Uzun süredir çalmadığım şarkılarından bir tanesi. Vurgunum ama acelesi yok.

Salonlarda yerini alan yaklaşık her 3 seyirciden ikisinin Odyssey'yi izlediği hafta sonunda Minyonlar ve Canavarlar 32.709 seyirciyle ikinci basamakta yer almış. Toplamda 750.000 seyirci baremini geçen Oyuncak Hikayesi 5 ise 23.869 seyirciyle haftayı 3. sırada kapatmış. Ve Moana 17.705 seyirci tarafından izlenerek kendine 4. basamakta yer bulmuş. Saplantı ise hala gösterimine devam eden yapımlardan bir tanesi. 11.465 seyirciyle ilk 5'i tamamlayan bir diğer yapım olmuş. Yani ilk 5'te toplam 3 tane, biri hani canlı animasyon çevirisi olsa da çocuklara, gençlere yönelik filmler, bir korku, bir de klasik var. Daha doğrusu klasik olmaya aday. 6 numarada Kötü Ruh, Cehennem Ateşi. 2 haftadır gösterimde ve toplam seyirci sayısı 31.811. Ben de dün izleyenlerden biri olarak. The Odyssey dururken evet Kötü Ruh'u izledim. Çünkü Kötü Ruh 2. haftasında, The Odyssey daha izlenir. Salonlar çok kalabalık arkadaşlar.

Çok ilgi görüyor. Öyle olunca ben biraz daha tenha bir seansı tercih edip izlemeyi düşünüyorum ki yaklaşık 2 saat 58 dakikaymış normal süresi. Aralarla, reklamlarla en az 3-3,5 saat sinemada kalmanız gerekiyor o filmi izlemek için. 7 numarada Backrooms, biliyorsunuz film gösterime girdikten sonra ilk sahnesiyle bir kez daha vizyon aldı ve 8 haftadır gösterimde. Toplam 494.344 kişi izlemiş salonlarımızda Backrooms'u. 8'de Lanetin Sesi adlı korku gerilim filmi. 9 numarada ise bir yerli korku filmini, Kaybeli'nin Laneti İstila. 10 numarada ise yine bir korku gerilim filmi, Derin Kabus yer alıyor. En fazla izlenen filmler arasında ilk 10'da. Gayesu Akyol'un hemen ardından bir Barış Manço şarkısı, Mehmet Erdem ben söylerim diyor. Şarkı ben bilirim.

Örümcek Adam yepyeni bir gün. 31 Temmuz Cuma günü vizyona girecek. Ve vizyona girmeden önce dün en son resmi olarak yeni fragmanı yayınlandı. Aksiyon dozunun zirveye ulaştığı bu son tanıtım film öncesi büyük ses getirmiş durumda. Fragmanın en büyük bombası Mark Ruffalo tarafından canlandırılan Hulk karakterinin ortaya çıkması ve Örümcek Adam'la geliştiği amansız dövüş sahneleri. İkimiz de inanmadan, benim çok sevdiğim bir seri Örümcek Adam serisi. Odyssey'yi belki ilk günlerinde izleyemedim ama Örümcek Adam gösterime girdiği gün gidilir izlenir. Benden söylemesi. Geçmiş zaman. Herkesin hafızasından silinen Peter Parker tam zamanlı bir kahraman olarak New York sokaklarında. Ancak üzerindeki baskı tehlikeli bir fiziksel evrimi tetikliyor. Ve Peter vücudunun değişmesiyle organik ağ fırlatmaya başlıyor. Başrollerde yine Tom Holland, Zendaya, Seed Singh, Destin Daniel Creighton gibi isimler var. Bir kez daha söylesin Tuncay. Örümcek Adam yepyeni bir gün 31 Temmuz 2026 tarihinde sinemalarda vizyonda. İkimiz.

Son günlerde ortak çalışmalarıyla çok konuşuldu Demet Akalın ve Gökhan Özen. Ben şimdi farklı dönemlerden iki şarkısıyla konuk edeceğim onları. Programın sonunda son şarkıysa Gökhan Özen'e ayıracağım. Önce Demet Akalın bana yolla ve ardından da Gökhan Özen acaba hangi şarkısıyla gelecek radyolarınıza? 95.6 Radyo S'te Güne Bakan'dan bu kadar. Bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle. İyi bir gün, iyi bir akşam olsun. Sevgiyle kalın, kendinize iyi ve hoş bakın ve şimdilik hoşça kalın.

0: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu. Reklam. Radyo
1: S. Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 23 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Gölyazı'da Bagjan Oktyabr'ın ruh terapisi performansı sizleri bekliyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun. 1-1-2
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 23 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Gölyazı'da Bagjan Oktyabr'ın ruh terapisi performansı sizleri bekliyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
3: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 23 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Gölyazı'da Bagjan Oktyabr'ın ruh terapisi performansı sizleri bekliyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

0: Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 23 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Gölyazı'da Bagjan Oktyabr'ın ruh terapisi performansı sizleri bekliyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 23 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Gölyazı'da Bagcan Oktyabr'ın ruh terapisi performansı sizleri bekliyor. Uludağ Premium. Sanatın daima yanında.
2: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 23 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Gölyazı'da Bagjan Oktyabr'ın ruh terapisi performansı sizleri bekliyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

0: reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 23 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Gölyazı'da Bagjan Oktyabr'ın ruh terapisi performansı sizleri bekliyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 23 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Gölyazı'da Bagjan Oktyabr'ın ruh terapisi performansı sizleri bekliyor. Uludağ Premium. Sanatın daima yanında.
2: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.

Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım, unutamadım, unutmadım.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu sen.

0: Bursa Radyo F.
1: Bahtımdan kara gözler, yanmışım halim küle benzer. Bilmezler bilemezler, on derdim var dokuzu sen.

yeryüzü gece, gündüz hüzünlü. Çare tükenmiş, kötüler kazanmış. Son yolculuğum bilinmezliğe. Dur bir an, kalbinin sesini dinle. Derin bir nefes alıp düşün bir kere. Can senin

Bir an kalbinin sesini dinle. Derin bir nefes alıp düşün bir kere. Can seni, hayat seni, her şeyi.

0: Bursa Radyo F.
1: Sen soğuk kış güneşine bakarken çöl ateşi yakacak beni. Mesafelere dolanacak iklimler. Ayrı ayrı yerlerde başka insanlar, başka nefesler. Ama hep uykusuz geceler.

garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim, garibim sen de gül. Açız biz, biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe açız.

izledim dün gece şehri şöyle bir. Herkes evinde, kendi halinde, her yerde huzur, her yerde neşe.

0: Bursa Radio F.
1: Artık sessizce damlayan o gözyaşında sen.

0: çıkarsan yazık olur, gidersen yazık olur, biterse...
1: Bursa Radyo S.